Gel diyor bazı güzel. Bazı güzel kız. Yeah, with 11:23 at East Newbury Avenue, Rollins. Yeah, East Newbury and Rollins.